Listen again. Ayapara. Ayapara. Apa. Rasa. Kami. Ya. Come on, sing with me everywhere. Ayapa. Ayapa. Oh, Paro. Ayapa. Oyame. Jesus Christ, Apara. Nebola was Santa Cabaraba. Ekaba was Santa Cabaraba. Hey, Ayapa. Rasa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa. Ayapa.